0: So...
1: Reklama Citrus'de.
2: İzodirom avtomobili şedzena dğeso şegizliya nullarat. Gdanula şagmaşelebli 58-ში. Şegizliya moxvide da dğesve gaiqvano sasrueli avtomobili qovelgvari tsinasari shenataris garashe. Dagvikavshirdi 598-088-162.
3: Radio Citrus'i sareklamo samsakhovi. 577-50-10-28. Ahali radio. Citrus'i. FM 97.3 Batumshi.